0: gücüm sırtın saçı götaya. Üstün de kısmıyla saç tatini saç kımaya. Satı kurmıyla saç baya cüm kehir de saç vısaya. Nur saçına canını man mukhi canını kıvaya.
1: Vich dünya kahe aya.